0: Emre, Emre, Polis'i.
1: Emre bıraktın.
0: Haydi Emre, ustanı bu. Sretter Hoca da. Sretter Hoca da.
2: Muska. Muska. Muska. Best FM.